0: Kıvast.
1: Ali Mobile Center. Gniş Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217 dram of. İsk Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189 dram of. Mobile Center. Samsung'i paştunakandır. Kroğu hayastanım.
0: Van Dent Atamna Bujaran, Shurjorya, Van Dent, 077 18 22 91. Licencja KPO 0011 Karasunina, 20044426.
1: Govast 010 258 883.